Hiçi topluyor mevlendiğimik. Hiçim tutup hürmet takılır. Ya bu dün keder, ki vasan.